Osuloyina çoğunluğu sağlısın mı? Sonunu çoğ sağlısın mı? İşe çoğ sağlısın mı? Gülümmeden, bunçoğdan. Da çoğ sağlısın. Tambacı siya osuloyina lurlanma, lurlanma yana çembeden şişin şanyedim da. Dadana şişin lüvünden aşağıdın adı çembe simcede simbina çoğ sağlısın. Çembe çoğ tıyosu, şişinci çoğ tıyosu ya. Jik simşe laroya ya. Şüçüp yük toga. Semiseda niye tadı kovunen hanamda niye pizza gresasa ya na şişinse de magile niye şişinse laro ya. Yan tembese laro ya ya. Tembene şişin neyse laro ya ya. İçin semici sosa yok toga lagaya olsun niye. Danyi wanca niye na danyi niye na sinye dolo niye na. Lübune sem neyce lesoru wan niye na. Laga siyene ya yok to naga lübune sem neyga tadiyya olsun niye gümda. Tadiyya yücese lesoru wan niye. Komiye yüce dadına şüsümen arı komiye bol nada açı sancıydı kumudu tişe samlatong kamaneyi sum samlatong kamaneyi sum samlatong nada açı arı semce renk sonum semce bena şenjula orda futbol layına da si yargül layına si swimming layına nacık training yağı usume da nada nada swimming class kebur çıktı sigan mağanı yaya suyume çıktı trainer se udumada yağı usum şu inan pe udumada yengi usum topje udumada sağ usum yine çinina deburaya yağı usum yine lepgime udumada yaya simce na reng suya sigan mağanı yaya subur tanrı kome yadım meditation yaya içi halam malam practice ya practice ya içi şubuji kama neyce kama kuro içi kama çi maşu maşu maşu yaya içi simce kontrol yayo simce çünye ya ore gymnastik moda ore toru yer mar yer siyene ransı ya çocuğu bunu da simşe lesu ruhani di murçe lesu ruhani na legati ya ju tadi yana ya çocuğu usse lesu ruhani lübüçe çıkta odumu da ya olsun ne komi ya bur tücün samden bayne na çık rütüga suğuna komi ya bur çık lübüşe suğdan lüynan na çö dünden gar mar ya sarım ya varıla işin menu tücün gar sam da çık nyen sam domre sumlu udun suğuna na ngundu tondume varıla cha bumda piju, mente bumda piju, orela, yunja bumda piju, ije yikja bumda saju. Udna, ngondo na thongko su, jumsenji siyinye na, samnenga geyobur na lubu na simnenga dadiya gosume. Maadu masu na geyju, training che number dabada yaya, training number dabada noyi na, da samga geyobur, takta domri sumi na, ti na, le ti, habda ti, kashi na sotiyim. Udna da mengani ya desh bazar gagayi sabji lanyo, nukor che samga suyi na, tadi thira maya gome ore ijin samga subur shor jang jeba negen da khamsa mono la god negen la ore la odong do rejim ijin se na ji tadi number da pa de ya go sum ne pe na cha bum phe gyo yun jab bum phe gyo men de bum phe gyo ti de jeba sa dom shin de ti lubu ga exercise be dom lubu exercise be lubu ji na za mono ta ta de chu ijin chu sa ru shug ji samga subur lubu sha go mono me ijin chu de kha se nyo chen na pang çocuğu kasın adam adam adam bambur lübücü yanmış ona ya öyle lübümünü şun lübücü lübümünü şun bur kome yormara cüme tücün utkan anda da niye oda tizi utşanına diyorman sizin anan noktopçe sadome yine çıktan peşinden utna norayım öyle diyecekse sen çocuğu çinliği yapıcı topçe sasu yine da deşin olur çocuğu çinliği yapıcı gov yine nopçüsü kuro nis şugucu hanam nyonşu yağı yine science trident tori şadu yine lübüşe dakşı nonye dume ta gomla samla odun yağoyna nebardo odya osumda no chuzu lenga odun yeje energy charoya energy light de orela yağoyna ta nogor gome shurjan samshu nogor meditation samga sobur semje sakpunumda sebo odmeno ya no momo double of the saya nyisu yana unna naleng samga sobur namma chin ore tibya semna gam sarisiri yaya jikta samje toimda sam mane tanju shuru ya nga wa mane be me ho mane be me ho ni pranga pesha wa bo gom tu gom ya se bo chu zin ni song sarum ji chu zin ni sum gom tu ya cham na ji deim sho gom tu ji je ta cham ga bar che yona me na deim ji se ji gom ma re ju lu bu chi sang bo ye su ju do na ga chi ru kha se na nyu shu ya ne san ji chum ne de su mo su jum zen wo de me wo re she no to ji sa ju mo nu jum zen me na me che wo re la ta men de pi ju cha pi ju yunca piyo na yunca no dime tiba na mar da yu lubuşa eksesiz tabi yu yiga da da doji simbe yiga na mar ya yu ci na tiba na da yu yizik da ngonca na kaamba çarı şuk ci çamga sugur çamca nambar da ba utonga da rejidim cik yan çam plan ney sum bile lenga hapta tilo sugu ney ne plan mağmı da sum